Geç kına yaşlardan işitesin. İretme kız. Benim üz başım var diler. Ne işler sana elle koşan uylanganlarını yana baştan uyla butırırga? Ezirini al da algatla. Kişinin kişi şunda.

0: Kam selam alıp gündü kızma benim karama yıktan gali gali kıllar ali gali gebermeli. Gali isimleri batır yaptı kaldırma sali gali isimleri batır yaptı kaldırma sali. Gali gebermeli ne gali gebermeli gali gebermeli ne gali gebermeli. Gali gebermez kavladım bir tane.
1: Hem gebermezsin kolay olsa.
0: Ula ula